...konuşmanın incelerinde olsun çıkan bu mülekli çabuk. Kanın düzenken usta gidecek mi? Ciddi doğu gidecek mi? Ve yada doğu gidecek mi? Ben doğru, ben uzak. Tabii ben çıkanın da çıkacak mı? Ben o çıkanın yapacağım. Yılmaz'ın da... ...ben her zaman yapıyor artık ben uzun gidecek. Ben uzun yapıyor artık ben uzun gidecek. İki kez değil. Ben bir daha kere bir kere bir kere bir kere bir kere bir kere bir kere bir kere bir kere bir kere bir kere bir kere bir Yumuşak gibi olmayan ne kadar mentim ya. İşte ne yapacağım? Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak. Yumuşak